0: Esto fue Lo Nuevo en Tus Oídos. YXY Mundo. Pégate a YXY Tu Mundo. YXY 92.9.
1: Umudu göğsüne yaslanarak sil. Gönlüme koyduğun aşk mı bu ne garip. Gökyüzü yüzümüze gülmedi ki. Hiç kararttı gündüzü yağmura.